Has stolen. Has stolen. Man or woman, vitalis expeditus tatirum. Çalındı, çalındı. Erkek mi, kadın çalındı. Çalındı, çalındı. Erkek mi, kadın mı? Erkek mi? Erkek mi, kadın mı?